Wubby dee low. Ay oy oy. Do lay. Ah ah. Ay oy oy oy. Do lay. Ah ah. Ay oy oy oy. Do lay. Ah ah. Ay oy oy oy. Do lay.